Garlic Sunday. Sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh sh s